0: söylenecek.
1: Hayır, Nabi.
0: Filipo'yu söyleyeceğim. Sen padişahıyla olacaksın.
1: Okay.